0: İcazette ne derim artı merire.
1: Fandu merne şok verikang e delolum fin nane.